hep aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden. Bul beni, kaybım oldu deyip dirilt yeniden. Sen tanı beni, içinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin, seslendiren dilim benim. Yarını düşünme bir çarem.

Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz. Çal beni gecelere, çal sır içim gidiyor, dayanmak çok zor, geceler bunu biliyor. Belki daha yolun başındayız biz, aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, savruluyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Kulübe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: KPFM reklam.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, Ankastra set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Sayalarda şenlik var. Sayalar Biber Şenliği'nde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Tucker, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: Alperfem reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Günaydın bir kez daha Küpe FM'den. 17 Eylül Perşembe sabahındayız ve sabah haberlerinde duyduğunuz gibi eski yeni güzel şarkılarla güne başladık. Parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Dün de dediğimiz gibi hafta sonuna kadar serin güzel hava sonbahar provası yapıyor. Hava sıcaklıkları Trakya'da 26-27 derece bugün.

0: Süper FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz.

0: Fiorino Caddy Doblo Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Küpe FM reklam.

Üniversiteler için ek yerleştirme tarihleri açıklandı. Bugün saat 16'da başlıyor ek yerleştirme ve 21 Eylül gece yarısında sona erecek. Üniversiteyi çeşitli sebeplerle, mesela puanı almış, fena da puan almamış ama sıralama dolayısıyla, yüzdelik dilim dolayısıyla diyelim ki kazanamamış olanlar varsa, işte onlar için yeni bir fırsat bu akşam, daha doğrusu akşam üzeri başlıyor. Saat 16'da ek tercihler ve 21 Eylül akşamı da sona erecek. Bu bir fırsat. Üniversite tercihlerini bu kez yaparken, ek tercihleri yaparken umarım adaylar istedikleri yere girebilirler. Çünkü bazıları işte askerliklerini erteletmek için giriyorlar. Bazıları İleride girecekleri KPSS sınavında faydası olsun diye giriyorlar. Şimdiden onlara kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

0: PFM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şuraya düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Küpe FM'den günaydın herkese. 17 Eylül Perşembe sabahında 9'u 3 dakika geçiyor saatler. Bugün de yarın da yine hava serin, mini bir sonbahar provası yaşıyoruz. Dün akşam üzeri de böyle hafif bir yağmur geçişi oldu Silivri'de. Bölgede böyle kısa süreli hafif yağmur geçişleri oluyor. Bugün hava sıcaklığı 25-26 derece dolaylarında olacak Trakya'da.

Sayalar Kırmızı Biber Şenliği'ne bekleniyorsunuz. Yarın ve cumartesi günü iki gün gerçekleştirilecek. İlk gün Şalvar Gecesi, ikinci günde çeşitli müzik etkinlikleri, standlar, yöresel lezzetler. Sayalar Biber Şenliği'nde iki gün boyunca sizleri bekliyor olacak.

0: FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-81-80.

0: kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
2: Çeri. Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

güzel bir haberle vedaya hazırlanalım. Türkiye'yi gezen Çanakkale Mobil Müzesi şimdi Marmara Ereğlisi'nde. Çanakkale ruhunu yakından hissetmek isteyenler için Marmara Ereğlisi sahilde mobil müze ziyaretçilerini bekliyor. Bence yalnız gitmeyin, çocuklarınızı da alıp gidin. Çanakkale Savaşı esnasında askerlerimizin kullandığı silahlar, teçhizatlar, kıyafetler, mektuplar, o döneme ait belgeler sergileniyor mobil müzede. Mutlaka görülmesi gereken bir mobil müze. 2 gün boyunca Marmara Ereğlisi sahilinde olacak. Hatırlatalım.

Sabah haberlerinde Perşembe'nin haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebileceğiniz gibi Küpe FM'in Instagram sayfasından da takip edebilirsiniz. Hem son dakika gelişmeleri hem de eğlenceli içerikler sizlerle buluşuyor. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Yarın sabah 7'de yeniden görüşmeyi ümit ediyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litre fiyatı ülke genelinde 100 liranın üzerine çıktı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'la doğrudan temasa geçtiğini söyleyerek savaşın sonuna yaklaşıldığını umduğunu dile getirdi. Açıklama, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomasi arayışlarının sürdüğü bir dönemde geldi. Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'deki seyir emniyetini zora soktu. 4 ayda toplam 206 geminin vurulması nedeniyle çok sayıda ticaret gemisi Marmara'daki demirleme sahalarını adeta parka çevirdi. Boğazlardan günlük geçiş sayısı 200'lerden 30'lara kadar düştü.
2: Spor.
3: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İspanya La Liga'nın 6. haftasında lider Barcelona, Racing Santander'e adeta gol olup yağdı. Yağmur altında oynanan mücadelede rakibini 7-2 yenen Barcelona, 6'da 6 yaparak yoluna namağlup devam etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 67 kuruş, 1 euro 55 lira 93 kuruş, gram altın 6724 liradan, çeyrek altın 11.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 24, İstanbul 25, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 17 Eylül Perşembe sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Önümüzdeki saatler boyunca güne en hızlı, en enerjik başlangıcı birlikte yapıyoruz. Haftanın sonuna bir adım kala kahveniz hazırsa ve yoldaysanız sesimizi biraz daha açın. Sabah trafiğinin stresini geride bırakıyoruz. Günün en hit parçaları ve neşeli müzik haberleriyle 17 Eylül sabahı başlıyor. Verdiği bir röportajında şöhretin hayatındaki etkilerini anlatan, tanınmanın beraberinde getirdiği değişimlere dikkat çeken, kalabalık insanı kör edebiliyor sözleriyle dikkat çeken ve çevresindeki insanların ve artan ilginin kendisini nasıl etkilediğini anlatan, şöhretin görünen yüzünün yanında ciddi bir psikolojik yük de taşıdığını ifade eden, son dönemin dikkat çeken rapçilerinden Motive bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Sayalarda şenlik var. Sayalar Biber Şenliği'nde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

17 Eylül Perşembe gününden sonbahar o tatlı serinliğinden hepinize kucak dolusu sevgiler, güne bizimle başlayan herkese güzel bir gün diliyoruz Küpe FM'de. 2000'li yılların başlarında yola çıktıkları müzik kariyerlerinin tam da sıfır noktası olan dönemin önde gelen canlı müzik performans mekanlarından birinde sahne alacak. Bu kez sahnede şarkıları değil grubun ilk albümünü yayımlanmadan önce özel mekanda yıllar boyunca çaldıkları ve tamamı cover şarkılardan oluşan özel repertuvarıyla hayranlarına seslenecek rock müziğin en ikonik gruplarından Gripin radyolarınızda.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı kırklı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

çaylar kahveler doldurulduysa, direksiyon başındakiler emniyet kemerlerini taktıysa, müziğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yine içimizi ısıtacak şarkılarımız yüzünüzü güldürecek. Müzik haberlerimiz var. Gününüz aydın, yolunuz açık olsun. Alternatif sahnenin üretimleriyle dikkat çöken ve kısa sürede yıldızı parlayan yeni gruplarından Maderzat'la işbirliğine giden İbrahim Tatlıses'in klasikleşen şarkısı Yalan'ı müthiş arabesk rock versiyonunda ilk kez Jolly Joker Vadi İstanbul'da gerçekleşecek. Lansman konserinde seslendirecek. Yeşim Salkım radyolarınızda.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da dar gelirli aileler için başlatılan kiralık sosyal konut projesinde başvurular sürerken TOKİ'den vatandaşlara kritik dolandırıcılık uyarısı geldi. Başvuruların yalnızca E-Devlet üzerinden ve tamamen ücretsiz alındığını vurgulayan idare, sahte site, SMS ve telefon aramalarıyla para ya da şifre talep eden kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi. Moskova'nın doğalgaz fiyatlarındaki artış politikasına karşı alternatif arayışına giren Ermenistan'da Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, tedarik için Türkiye'den alım yapabileceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, Kanada ve Avrupa Birliği yakınlaşmaya ve savunma bağlarını çeşitlendirmeye çalışırken bu hamleyi düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi. Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ilk ortak ülke yapmayı önermesinin ardından birliğe ciddi tarifeler ve ticaret kesintisi tehdidinde bulundu ve bu fikri gülünç olarak nitelendirdi. ABD gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak isteyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimi yetkilileriyle Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerine yönelik vize yaptırımlarının uzatılacağını açıkladı.
2: Spor.
3: Gazeteci Feridun Nidelioğlu'na konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonu takım ne sonuç alırsa alsın başkanlığı bırakacağını söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nin birinci haftasında Milan konuk ettiği Benfica'ya 2-0 mağlup oldu. San Siro'daki mücadelede Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golleri Luke Bacchio ve Kaminski kaydetti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 67 kuruş, 1 euro 55 lira 93 kuruş, gram altın 6.724 liradan, çeyrek altın 11.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 24, İstanbul 25, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Yeni bir gün adım atarken bu huzurlu saatlerde mikrofon başında sizlerle birlikteyiz. Güne yumuşak bir başlangıç yapmak, günün karmaşasına girmeden önce kendinize birkaç dakika ayırmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Seçtiğimiz özel melodiler ve ruhunuza dinlenme fırsatı verecek bir yayın akışıyla güne devam ediyoruz. Şarkının söz ve bestesi tamamen kendi imzası taşıyan yeni çalışmasıyla Spotify ve YouTube başta olmak üzere tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunduğu ve dinleyicilerin ilk yorumlarında şarkıyı oldukça hisli bulduklarını belirtirken şimdiden bir video klip beklentisi içinde girilen Sana Bir Şarkı isimli yepyeni single projesiyle Yıldız Tilbe konuğumuz oluyor.

Haftanın sonuna artık çok az kaldı. Pazartesi geride, salı geride, çarşamba da geride. Şimdi perşembe, yani hafta sonuna giden yolun son virajlarındayız. Bugün kendimize güzel bir enerji, güzel bir müzik ve güzel düşünceler armağan edelim. Geçmişe duyulan özlem, ayrılık acısı ve kayıplar üzerine kurulu, grubun imzası haline gelen hüzünlü bir atmosferi başarıyla işlediği Bizi İyi Hatırla isimli single çalışmasıyla bugünlerde gündemde olan Türk alternatif müzik sahnesinin popüler gruplarından Perdenin Ardındakiler Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Çeri.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litre fiyatı ülke genelinde 100 liranın üzerine çıktı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'la doğrudan temasa geçtiğini söyleyerek savaşın sonuna yaklaşıldığını umduğunu dile getirdi. Açıklama, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomasi arayışlarının sürdüğü bir dönemde geldi. Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'deki seyir emniyetini zora soktu. 4 ayda toplam 206 geminin vurulması nedeniyle çok sayıda ticaret gemisi Marmara'daki demirleme sahalarını adeta parka çevirdi. Boğazlardan günlük geçiş sayısı 200'lerden 30'lara kadar düştü.
2: Spor.
3: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marseille'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İspanya La Liga'nın 6. haftasında lider Barcelona, Racing Santander'e adeta gol olup yağdı. Yağmur altında oynanan mücadelede rakibini 7-2 yenen Barcelona, 6'da 6 yaparak yoluna namağlup devam etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 67 kuruş, 1 euro 55 lira 93 kuruş, gram altın 6724 liradan, çeyrek altın 11.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 24, İstanbul 25, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Öğle molası başladı. Enerji ikiye katlıyoruz. Gün ortasından hepinize mutlu perşembeler. Mikrofon başındayız. Günün yarısını geride bıraktık. Hafta sonu adım adım yaklaşıyoruz. İster işte öğle yemeğinde olun, ister yolda direksiyon başında. Günün en tempolu itleriyle modunuzu yükseltmeye geldik. Şimdi sesi biraz daha açın. Öğle kuşağının ilk sürpriz parçası geliyor. 2016 yılında çıkış yaptı ve müzik kariyerinin profesyonel başlangıcı olan ilk single çalışması olan, o dönem söz ve müziğine bugün çok farklı bir kariyere sahip olan Mert Demir'in imzasını attığı ikonik şarkıyla tam 10 yıl sonra yepyeni bir akustik düzenlemeyle Ebru Yaşar'la yeniden düet yapan Anıl Durmuş konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Saatler öğleyi gösteriyor. Günün en keyifli saatlerinden birine giriş yapıyoruz. Hepinize merhaba. Çalışanlar kısa bir nefes molasında, yoldakiler öğle trafiğinde. Nerede olursanız olun, radyonuzun frekansına buluştuğumuz için çok şanslıyız. Bugün Perşembe, haftanın yorgunluğu hafiften hissettirmeye başladı ama içimizi ferahlatacak şarkılarla buradayız. Kahvenizi tazelediyseniz müziğimiz devam ediyor. 2026 yılının ilk aylarında yayımladığı ve büyük beğeni toplayan Ankara'nın Sokaklarında şarkısının canlı konser versiyonu da yayımlayan, konser kaydında seyircisinin enerjisi, canlı gitar soluları ve yüksek vokal performansıyla çok daha dinamik bir havaya büründüğü şarkısıyla bugünlerde gündemde olan Türk rock müziğinin güçlü seslerinden Batu Akdeniz Küpe Efendi.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: ben deli.
1: Kupe FM reklam.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
2: Çeri. Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Verdikleri ilk konserlerinde dünya ünlü şarkıcı Rihanna'nın Diamonds parçasını seslendiren Türkiye'nin en iyi boy bandları arasında gösterilen Crush ekibi ve gruba adını verdikleri şarkıları Crush'la hepinize mutlu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da dar gelirli aileler için başlatılan kiralık sosyal konut projesinde başvurular sürerken TOKİ'den vatandaşlara kritik dolandırıcılık uyarısı geldi. Başvuruların yalnızca E-Devlet üzerinden ve tamamen ücretsiz alındığını vurgulayan idare, sahte site, SMS ve telefon aramalarıyla para ya da şifre talep eden kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi. Moskova'nın doğalgaz fiyatlarındaki artış politikasına karşı alternatif arayışına giren Ermenistan'da Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, tedarik için Türkiye'den alım yapabileceklerini söyledi. ABD Başkanı Trump, Kanada ve Avrupa Birliği yakınlaşmaya ve savunma bağlarını çeşitlendirmeye çalışırken bu hamleyi düşmanca bir eylem olarak nitelendirdi. Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Kanada'yı ilk ortak ülke yapmayı önermesinin ardından birliğe ciddi tarifeler ve ticaret kesintisi tehdidinde bulundu ve bu fikri gülünç olarak nitelendirdi. ABD gelecek hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak isteyen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimi yetkilileriyle Filistin Kurtuluş Örgütü üyelerine yönelik vize yaptırımlarının uzatılacağını açıkladı.
2: Spor.
3: Gazeteci Feridun Nidelioğlu'na konuşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezon sonu takım ne sonuç alırsa alsın başkanlığı bırakacağını söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nin birinci haftasında Milan konuk ettiği Benfica'ya 2-0 mağlup oldu. San Siro'daki mücadelede Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren golleri Luke Bacchio ve Kaminski kaydetti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 67 kuruş, 1 euro 55 lira 93 kuruş, gram altın 6724 liradan, çeyrek altın 11.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 24, İstanbul 25, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpa FM'desiniz. Müzikal takınız Küpa FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. Manifest'le bugünkü programımıza start verdik. Toz Pembe bizlerleydi ve sıradaki konuğumuz Bahadır Tatlıöz. Yepyenisi Ego'yla şimdi bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10. Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde. Sayalar'da şenlik var. Sayalar Biber Şenliği'nde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
0: Küpe FM reklam.

Dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden birisi olan OpenAI bir açıklama yapmış değerli dinleyiciler. Yapay zeka modellerinde ortaya çıkan dikkat çekici ve endişe verici davranışları kamuoyuyla paylaşmaya başlamış. Böyle bir şeffaflık ortaya koyuyor OpenAI. Şirketin yayınladığı ilk raporlarda 6 farklı olay yer alıyor. Bir model mesela kendi kurallarını aşmaya yönelik talimatları özetlerin içine gizlemiş, başka bir model yaptığı hataları kullanıcıdan saklamaya ve eksik bilgileri uydurmaya çalışmış. Bir diğer olayda yapay zeka internette açıkta bulunan bir API anahtarını izinsiz kullanmış ve istediği veriye ulaşamayınca sonuçları uydurmuş. Başka bir modelse kullanıcıdan izin almadan bir dosyayı internete yükleyerek kaynak göstermeye çalışmış. Gerçekten bayağı asi bir hale gelmiş modeller son zamanlarda. Başlarına buyruk hareket etmeye başlamışlar. Daha da dikkat çekici örneklerde farklı yapay zeka ajanlarının birbirleriyle iletişim kurmak için şirket içindeki yazılım depolarını ve halka açık dosya paylaşım sitelerini izinsiz kullanarak dosya alışverişi yaptığı görülmüş. Kendi aralarında organize de olmuşlar yani. OpenAI bunların münferit örnekler olduğunu ve modellerin genel davranışını temsil etmediğini belirtiyor. Ancak şirket yapay zeka sistemlerinin gelişmesiyle bu tür sorunların daha iyi anlaşılması gerektiğini ve benzer vakaları bundan sonra düzenli olarak takip edip açıklayacaklarını söylüyorlar. Umarız önlem alırlar. Yani şimdilik çok büyük zararlara yol açmadılar ama düşünsenize bir günün birinde örneğin bir hastane sistemini hacklediklerini yapay zekanın kendilerince bir şey düşünüp ya da bir hava yolu şirketini bir kulenin verilerini hacklediklerini düşünün. Uçak kazalarına sebebiyet verebilirler. Sağlık sistemindeki sorunlardan dolayı birçok insanın bundan zarar görmesine sebebiyet verebilirler. Bankaları hackleyerek insanların bir şekilde zarar görmelerine sebep olabilirler. Gerçekten de bunlar kıyamet senaryosu ama son zamanlarda insanların çok korktuğu konuların başında geliyor. Küpe FM burası, gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz İzel'le beraber.

0: Süper FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
0: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288-318-2338.
4: Çeriniz yazı hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri.

0: Bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı? Kader beni senden söyle söküp alır mı? Yoksa derin bir söz bulup seni...

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın, diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci provoke etmek isteyenlere karşı dikkatli olunması ve sürecin hassasiyetine özen gösterilmesini vurguladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan 3 araçta yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 16 kaçak göçmen yakalandı. 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler Komisyonu, ABD'nin İran'da savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler tespit ettiklerini bildirdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin'le yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti.
2: Spor.
3: Leandro Trossard'ın sakatlığı Marsilya karşılaşması öncesinde Vincenzo Italiano'yu düşündüren konuların başında geldi. Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi yokken yerine genç yıldız adayı İlhan Fakıl'ın oynaması bekleniyor. Fenerbahçe'de Anderson Talişka'nın ayrılığının ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Sarı lacivertliler Talişka sonrası çıktığı 3 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 67 kuruş, 1 euro 55 lira 93 kuruş, gram altın 6724 liradan, çeyrek altın 11.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 24, İstanbul 25, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Magnus Bunn.
1: QPFM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
8: Sayalarda şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
1: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Futbol severler için, özellikle de Beşiktaşlar için heyecanlı bir gece olacak. Beşiktaş Avrupa'da ilk maçına çıkıyor. Şöyle bir bakalım kiminle oynayacakmış? Marsilya'yla. Evet, saat 22'de başlayacakmış maç. UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Beşiktaş Marsilya'yla saat 22'de karşılaşacak. Beşiktaş'a başarılar dileriz. Umuyoruz ki çok güzel bir skor elde eder. Kazanır maçı. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzda şimdi Anno 988 zamanlı şarkısı Dur Deme.

0: reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Bir yağ ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, tat domates salçası 830 gram teneke 64.95, Danet fermente kangal sucuk kilogramı 899.95, ekici taze kaşar peyniri 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Türkiye'nin en köklü sinema organizasyonlarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal Ödülü için mücadele edecek yerli ve uluslararası filmler belli olmuş. Şöyle bir bazılarına bakalım isterseniz. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Arta Kalan filmiyle yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Bekle Bizi Brüksel filmiyle yönetmen Necmi Sancak, Bir Anne Hakkında filmiyle yönetmen Büşra Bülbül adaylar arasında yer alırken, Ulusal Kısa Film Yarışması kategorisinde Adreste Bir Sorun Var yönetmen Murat Ayıldız, Anaokulu yönetmen Melis Balcı ve Bir Rüyanın Hayali yönetmen Alpan Esen ve Rıfat Şungar adaylar arasında yer alıyor.

0: Metropol FM reklam.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

film önerisiyle bitirelim bugünkü programımızı değerli dinleyiciler. Yeni Resident Evil filmi, Zack Cragen'ın yönetmiş olduğu Resident Evil filmi Rotten Tomatoes'ta %96 almış. Eleştirmenler serinin en iyi uyarlaması olarak değerlendiriyor. Resident Evil biliyorsunuz çok meşhur bir seriydi. Bir sürü filmi var ama bu sefer yeni baştan sıfırdan ele alınıyor bütün hikaye. Bir orijin hikaye olarak bilinen oyun karakterleri kullanılmamış, tamamen yepyeni bir hikaye. 18 Eylül'den itibaren vizyondaymış arkadaşlar bu film. Yani yarından itibaren. Ama ön gösterimler yapıldı birçok yerde. Dünyanın bazı yerlerinde gösterime de girmiş olabilir. Çok olumlu yorumlar var filmle ilgili. Bu tür filmlerden hoşlananlar için oldukça ilgi çekici bir film değerli dinleyiciler. Resident Evil. Bugünkü programımızı İkilem ve Tuğba Yurt ortak çalışmasıyla bitireceğiz. İçiyorum ederimize bizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litre fiyatı ülke genelinde 100 liranın üzerine çıktı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığında toplandı. Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'la doğrudan temasa geçtiğini söyleyerek savaşın sonuna yaklaşıldığını umduğunu dile getirdi. Açıklama, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için diplomasi arayışlarının sürdüğü bir dönemde geldi. Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'deki seyir emniyetini zora soktu. 4 ayda toplam 206 geminin vurulması nedeniyle çok sayıda ticaret gemisi Marmara'daki demirleme sahalarını adeta parka çevirdi. Boğazlardan günlük geçiş sayısı 200'lerden 30'lara kadar düştü.
2: Spor.
3: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İspanya La Liga'nın 6. haftasında lider Barcelona, Racing Santander'e adeta gol olup yağdı. Yağmur altında oynanan mücadelede rakibini 7-2 yenen Barcelona, 6'da 6 yaparak yoluna namağlup devam etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 67 kuruş, 1 euro 55 lira 93 kuruş, gram altın 6.724 liradan, çeyrek altın 11.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 24, İstanbul 25, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: YKS ek tercihleri başladı. 17-21 Eylül tarihleri arasında tercihinizi yapın, diplomanız kadar edindiğiniz tecrübeyle de fark yaratmak için siz de Rumeli'de yerinizi alın. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında terörsüz Türkiye süreci hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci provoke etmek isteyenlere karşı dikkatli olunması ve sürecin hassasiyetine özen gösterilmesini vurguladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan 3 araçta yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 16 kaçak göçmen yakalandı. 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Birleşmiş Milletler Komisyonu, ABD'nin İran'da savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler tespit ettiklerini bildirdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington yönetiminin New York'ta Çin'le yapılması planlanan görüşmelerde yapay zekanın iki ülke açısından oluşturabileceği ortak riskleri ele almaya açık olduğunu belirtti.
2: Spor.
3: Leandro Trossard'ın sakatlığı Marsilya karşılaşması öncesinde Vincenzo Italiano'yu düşündüren konuların başında geldi. Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi yokken yerine genç yıldız adayı İlhan Fakıl'ın oynaması bekleniyor. Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığının ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Sarı lacivertliler Talisca sonrası çıktığı 3 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 67 kuruş, 1 euro 55 lira 93 kuruş, gram altın 6724 liradan, çeyrek altın 11.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 24, İstanbul 25, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale 27 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
7: Sayalar'da şenlik var. Sayalar biber şenliğinde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın 22-28 Eylül tarihlerinde New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Abdullah Öcalan'a terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görev verileceğini açıkladı. Motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi. Zamın ardından motorinin litre fiyatı ülke genelinde 100 liranın üzerine çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Spor.
3: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İspanya La Liga'nın 6. haftasında lider Barcelona, Racing Santander'e adeta gol olup yağdı. Yağmur altında oynanan mücadelede rakibini 7-2 yenen Barcelona, 6'da 6 yaparak yoluna namağlup devam etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 67 kuruş, 1 euro 55 lira 93 kuruş, gram altın 6724 liradan, çeyrek altın 11.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den herkese merhaba. Harika bir perşembe akşamına ilerliyoruz. Bu güzel sonbahar gününde beraberiz efendim. 17 Eylül 2026 Perşembe'yi gösterirken tarih. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, haftanın 4. eve dönüş keyfinde sizlerleyim ve bu saat dilimine. Bugünlerde yine ses getiren şarkısı İtaat Yok'la Gülşen'le başlıyoruz. Keyifli akşamlar herkese.

0: Ay. Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, özgürce de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14 10
2: Küpe FM reklam.

Müziğin genç kızlarından, genç yıldızlarından biri Feride Hilal Akın ve Rüzgar'ın Kızı adını verdiği yeni şarkısı şimdi Küpe FM'de.

0: Bilmiyorum Faruk.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Haftanın dördüncü iş ve okul gününü geride bırakıyoruz ve haftanın dördüncü eve dönüş keyfinde beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Bugüne yakışacak bir çalışma olacak bence sonbaharda. Nilkara İbrahimgil söylüyor bu kez. İstanbul'da sonbahar Küpe FM'de.
1: Mevsim.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
9: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
11: Sayalar'da şenlik var. Sayalar Biber Şenliği'nde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Takır, Orçun Kolukırık ve Rumeli Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

FM frekanslarındasınız. Harika bir perşembe akşamı bizi bekliyor. Her zamanki gibi güzel bir sonbahar gününde ilerliyoruz ve Mela Beder burada. İki tas çorba radyonuz Küpe FM'de.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde ilk 3 tercihe tek fiyat. 17-21 Eylül tarihleri arasında Rumeli'yi ilk 3 tercihinden birine yaz, tek fiyat avantajıyla hemen üniversiteli ol. Diplomadan fazlası için sen de Rumeli'de yerini al. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın 22-28 Eylül tarihlerinde New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Abdullah Öcalan'a terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda görev verileceğini açıkladı. Motorinin litre fiyatına 4 lira 68 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin litre fiyatı ülke genelinde 100 liranın üzerine çıktı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Spor.
3: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bugün Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 22'de başlayacak. İspanya La Liga'nın 6. haftasında lider Barcelona, Racing Santander'e adeta gol olup yağdı. Yağmur altında oynanan mücadelede rakibini 7-2 yenen Barcelona, 6'da 6 yaparak yoluna namağlup devam etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 67 kuruş, 1 euro 55 lira 93 kuruş, gram altın 6724 liradan, çeyrek altın 11.084 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Radyonuz Küpü FM'de müziğin sevilen yıldızları burada olmaya devam ederken Melike Şahin onlardan birisi Ölmem Ölemem şarkısı radyonuzda.

Umarım güzel bir perşembe günü geride kalıyordur. Haftanın dördüncü iş ve okul gününü geride bırakmaya hazırlanırken en iyiler radyonuzda olmaya devam ediyor. Eve dönüş keyfinizde Nazan Öncel var sırada. Yalnızlar treni bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokak'ta.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
9: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
10: Sayalar'da şenlik var. Sayalar Biber Şenliği'nde birbirinden renkli satış standları, el emeği ürünler, yöresel lezzetler, acısı, tatlısı, en lezzetli biberler sizleri bekliyor. Şenlik sahnesi 19 Eylül Cumartesi akşamı DJ Tucker, Orçun Kolukırık ve Rumel Ekrem'in şarkılarıyla renkleniyor. AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği bu organizasyona tüm Silivri halkı davetlidir.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Maylo tuvalet kağıdı 40'lı bambu 3 katlı 299.95, Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar renkliler 389.95, Paşa Bahçe konserve kavanoz 1 litre 17.95, Paşa Bahçe konserve kapağı adet 3.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: FM reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
3: Chery.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan Yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

17 Eylül 2026 Perşembe akşamında beraberdik sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Yarın saatler 17'de tekrar buluşacağız. Hadise Ara Beni ile de noktalıyoruz programı. Tekrar buluşmak dileğiyle güzel bir sonbahar akşamı olsun. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Güzel bir günün daha akşamında Küpe FM'de buradayım, sizlerleyim. En iyilere eşlik edeceğim. Yine mutluyum, huzurluyum, hazırım. Ve sizler de hazırsanız eğer, çok da güzel haberlerim var size. Oradan buradan yine magazinde şuydu buydu ne varsa bütün haberleri topladım da geldim. Ve tabii ki cuma gününe de yaklaşıyoruz. Hafta sonunu sevenler olarak hafta sonuna yaklaşırken daha da bir mutlusunuzdur diye düşünüyorum. En azından bir pazartesi değil, bir perşembe akşamı ve başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.
6: Kenan Doğulu'yla Aşk Kokusu'yla devam edelim. Los Angeles'taki yangında 2,5 milyon dolarlık evleri yanmış. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in sigorta ödemesini almışlar. Bakın ne kadar önemli bir haber, çünkü hepimiz merak içindeydik. Çift yanan evlerinin yerine yenisini yaptırmaktan vazgeçmişler. Bunun yerine Hollywood'da 3 milyon dolardan başlayan evlere bakmaya başlamışlar. Haydi hayırlısı, biz de bu haberi bekliyorduk. Demeyeyim tabii ama illaki bekleyenler vardır. Neyse, sonuç itibariyle değerli sanatçılar, hele ki Kenan Doğulu, yıllardan beri işini layığıyla yapan bir isim, güle güle otursun yeni evinde de. Ve işte Kenan Doğulu.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te büyük indirimleri kaçırma. Son gün 21 Eylül. Çaykur Tiryaki Çay 1000 gram 329.95, Çibo Türk Kahvesi 100 gram 69.95, Eker Yoğurt Yarım Yağlı 2000 gram 124.95, Eriş Un 5 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube, E5 Yan Yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Berkay'la Nankördük'le devam edeceğiz şimdi. Şapkacık Kadınlar diye bir dizi geliyormuş. Vallahi adını çok sevdim ben. Dizinin en azından doğuda bir aşiret dizisi değildir Şapkacık Kadınlar, değil mi? Ya da yani dönem dizisi değildir. En çok rastladığımız örnekler biliyorsunuz televizyon ekranlarında. Farklı bir şey herhalde. Now TV için hazırlanıyormuş ve Selahattin Paşa'da ile Pınar Deniz oynayacakmış. Valla merak ettim. Bu arada İzmir'in Şanlı Kurtuluş Mücadelesi yıllarında geçen ve Ayşe adlı köylü bir kadının şapka devrimiyle beraber kaderini yeniden yazdığı bir konu diyor. Aa, güzel valla, açıkçası hoşuma gitti. Heyecanla bekliyorum o zaman. Yeni bir dizi haberi de verdik. Zaten diziler hızla başladı. Bu hafta yarın akşam uzun zamandır beklenen, yani bütün yaz boyunca beklenen Kızılcık Şerbeti de yeni sezonuyla ekranlarda olacak dedikten sonra Söz Müzik'te.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.
3: Ne oldu böyle diyecek Asil Gök. Bu arada değişik bir haber gördüm, sevindim. 40 yaş üstü kadınlar daha fazla karbonhidrat tükettiklerinde yaş aldıkça daha sağlıklı kalıyormuş. Bakın ilk kez karbonhidratı öven bir haber aldık. Valla orta yaşta kullanılmış bu şey, araştırma yapılmış. Kaliteli karbonhidrat almak gerekiyor. %31 daha sağlıklı oluyorsunuz. Karbonhidrat tek başına kilo aldırmaz diyorlar. Lif açısından zengin karbonhidratlar vardır diyorlar. Karabuğday gibi, kinoa gibi değişik karbonhidrat. Efendim bunlar beyni, vücudu besler diyorlar. Kasları falan toparlanmayı da destekler diyorlar. Ama tabii ki o bizim sevdiğimiz yağlı yağlı pizzalar, üzerinde bin çeşit olan makarnalardan bahsetmiyorlar. Sağlıklı karbonhidratlardan bahsediyorlar. O çok önemli. Ve işte Asil Gök, ne oldu böyle?
4: Ne oldu böyle?

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Sertab Erener var sırada. Sertab Erener'den ne dinleyelim, ne dinleyelim diye düşünüyorum. Güle güle şekerim desin. 62 yaşında Sertab Erener. Sahnede görünce onu birisi demiş ki herhalde Sertab Erener 62 ise ben 70'im. Çünkü muhteşem gözüküyordu. Evet, çok fitti, çok harikaydı. Zaten gitgide de gençleşiyor biliyorsunuz. O da mayosunu giymiş çıkmış. Biz de popüler mayo. Mayosunu giyen sahneye atıyor kendini. Herkes bir seviyor yani. Bunu daha önce de söylemiştim. Madonna 30-35 yıl önce yaptı sahnede. Sonrasında tamamen mayo bir sahne kostümü olarak kaldı. Ama her türlü harika gözüküyor. Sesi de harika zaten. Sertab Erener ve güle güle şekerim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Tek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

Ego'yla Bahadır Tatlıöz'le devam edelim ve size değişik bir haber vereyim. Ölümsüzlük için servet harcayan Brian Johnson 11 yıl boyunca belirti vermeden ilerleyen ve midesine saldıran otoimmün gastrit teşhisiyle perişan olmuş. Vallahi geçmiş olsun. İşte insanın başına ne geleceği belli olmuyor. Adam ölümsüzlükle uğraşıyor ve teşhis koyamıyorlar yıllarca doktorlar. Ve hastalığın da bilinen bir tedavisi yok. Vücudu içeriden yiyen bir hastalıkmış. Ve hastalığı 30 doktor ve yıllık 2 milyon dolarlık sağlık takibi bile fark edememiş. İşte burada da insanın aklına ne geliyor? Kader, tesadüf. Var yani bir şeyler, bir şey de olacaksa oluyor. Geçmiş olsun diyelim kendisine ve Bahadır Tatlıöz'le Ego'yla devam edelim.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Berkay aslanlar doğuyor diyecek. Geçtiğimiz günlerde bastonuyla geziyor dediler. Biliyorsunuz kalp krizinden sonra Cem Yılmaz'la ilgili çok fazla haber ortaya çıkmaya başladı. Ben de dün ne dedim? Yani ünlü olmak ne kadar zor. Gerçekten zor. Geçen günde oğlu Kemal'e okul alışverişinde görüntülenmiş Cem Yılmaz. Muhabirlere espriyi patlatmış. Valla iyi de yapmış. Bu defa bastonum yok, kendim yürüyorum demiş. Ve gayet de iyi gözüküyor. Daha da iyi olsun, daha da sağlıklı olsun. Seviyoruz kendisini. Ve işte Berkay aslanlar doğuyor. Altyazı M.K.

0: Metropfm reklam.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Selin var sırada. Hikaye sarar başa diyecek. Vallahi hayatta olduğumuz sürece bir başa sarma durumu var gerçekten. Hele ki aşk hikayeleri falan söz konusuysa ya da iş, yeni bir iş, tekrar işe girme, tekrar işten çıkma falan. Yani başa saran hikayeler görüyoruz. Hayatımızın en azından belli bir döneminde yoğun bir şekilde yaşanıyor ama o önemli bir şeydir, güzel bir şeydir. Rutin iyidir. Rutin varsa, hikaye başa sarıyorsa hala hayattasınız ve ayaktasınız demektir. Bu da çok ama çok kıymetlidir. Bu arada İtalya sokak kedileri üşümesin diye bankları sıcak barınaklara dönüştürmüş. Bizler de efendim elimizden geldiğince eğer hala görebiliyorsak, onu diyecektim, laf karışıyordu orada, etrafımızda gördüğümüz o tatlı hayvanlara bir kap su, bir kap yemek verelim, esirgemeyelim diyor, sözümüzü bırakıyorum.

Işığınla büyülenen insanlar gün gelir o ışıktan çekinmeye başlarlar. Çünkü o ışık içlerindeki çocuğun sakladığı yaraları görünür kılar ve yüzleşmek yerine kaçtıkça yeni bir yara açar. Başka bir insana, başka bir hikayeye, başka bir ışığa yönelseler de fark etmez. Bazen ihtiyaç duydukları merhem başka bir insan değildir. Kendileriyle yüzleşmeye cesaret etmeleridir. Yoksa hikaye hep başa sarar.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde yanınızda. Silivri kampüsümüzde avantajlı burs fırsatları seni bekliyor. Hemen şimdi tercihini yap, %50'ye varan burs imkanlarından faydalan. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, sağlıklı bir gelecek, bilimle gelecek.

Geldik programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın haftanın son iş gününde cuma akşamında yine güne vedalı görüşene kadar hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine buradayım.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, 40 yaş altı yetişkinlerin giderek artan oranda hafıza, odaklanma ve karar verme güçlüğü yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durum sosyal ve ekonomik etkenlerle yakından ilişkili. Amerikan Nöroloji Akademisi'nin dergisi Nöroloji'de yayınlanan yeni bir araştırma, ABD'de yetişkinlerin önemli bir kısmının hafıza ve bilişsel zorluklarla mücadele ettiğini ortaya koydu. Araştırma özellikle genç yetişkinlerde bu tür sorunların hızla arttığını gösteriyor. 2013-2023 yılları arasında 4,5 milyondan fazla kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre bilişsel zorluk yaşayan yetişkinlerin oranı %5,3'ten %7,4'e yükseldi. En keskin artış 40 yaş altı bireylerde görüldü. Bu yaş grubuna oran %5,1'den %9,7'ye çıktı. Buna karşılık 70 yaş ve üzeri yetişkinlerde bilişsel güçlük oranı %7,3'ten %6,6'ya geriledi. Araştırmada depresyon bildiren katılımcıların yanıtları dışarıda bırakıldı ve 2020 yılı verileri pandemi etkileri nedeniyle değerlendirmeye alınmadı. Gelir düzeyi düşük yetişkinlerde bilişsel sorunlar çok daha yaygın. Yıllık geliri 35 bin doların altında olan bireylerde oran %8,8'den %12,6'ya çıktı. Eğitim düzeyi de benzer bir fark yarattı. Lise diploması olmayanlarda oran %11'den %14,3'e çıkarken üniversite mezunlarında yalnızca %2,1'den %3,6'ya yükseldi. Araştırmacılar genç yetişkinlerin artışın nedenlerini tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ek tercihlerde rotanı Demiroğlu Bilim Üniversitesi'ne çevir. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Kampüsü, sağlık alanındaki güçlü akademik deneyimi, uygulamalı eğitim olanakları ve geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştiren eğitim anlayışıyla 17-21 Eylül tarihleri arasında tercih için seni bekliyor. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilimin ışığında, sağlığın geleceğinde.

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca. Ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

kaldı. Ateşlerinde hicranın yandım, kavruldum. Hüzünün denizinde kayboldum.

de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizesini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldım. Bir adam, sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.